0: Eccoci là, 7-0 Bello, e la mise un po' forte dopo.
1: Tamam, lau olmamış, ötürü silah zaten.